bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Güneş soğun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
6: Chery. Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Sefo radyolarınızdaydı. Günaydın, hafta başındayız. 7 Eylül pazartesi sabahındayız. 8.15'i gösteriyor saatler. Parçalı ve az bulutlu geçecek bugün. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgemizin güney ve batısında kuvvetli olarak kuzeyli yönlerden esecek. Saatte hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar çıkacak. Tekirdağ'da sıcaklık 27. İstanbul ve Kırklareli'de bugün 28 derece. Edirne 29, Çanakkale 30 derece.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Biliyorsunuz sabah uyanır uyanmaz zaten o akıllı telefonlar elimizde gün boyunca kaydırmaya başlıyoruz. Akşam izlememiş olsanız bile o şahane karşılaşmayı mutlaka bugün haberiniz olmuştur. Filenin sultanlarının başarısından söz ediyoruz. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Kadınlar Ligi'nde yine şampiyon oldular. Ve 2028 Los Angeles ne? 2028 mi? Evet, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkını da elde etmiş oldular böylece. Ay yıldızlılar üst üste 3. toplamda da 4. kez Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecekler. Şahane bir gurur.

0: Reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonu Edirne'de hareketli bir organizasyon vardı. 11.si gerçekleştirilen Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Zaferi temasıyla koşuldu. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştiriliyor maraton. Bu yıl 16 ülkeden 1071 sporcu mücadele etti.

Hafta sonu Edirne'de koşulan 11. Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlar vardı. 21 kilometrelik parkurda Tunca ve Meriç köprüleriyle Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule sınır kapısı geçilerek bitiş noktasına ulaşıldı. Bu arada bazı sporcular çocuk arabasında taşıdıkları çocuklarıyla, bazıları ise yanlarında getirdikleri köpekleriyle koşuya katıldılar ve renkli görüntülere sahne oldu koşu.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 7 Eylül pazartesi sabahındayız. Eylül'ün ilk haftasını yedik bile. Takvimlere baktığımız zaman sonbahar geldi diye görüyoruz ama hava sıcaklıkları hiç de sonbahar değerlerinde değil. Bugün Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Edirne 29, Çanakkale 30 derece dolaylarında olacak. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren güney ve batıdan kuzeyli yönlerden esecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Türkiye'nin en eski panayırı, Pavli Panayırı tam 116. kez yapılmaya hazırlanıyor bu yıl. 10-13 Eylül tarihleri arasında Pehlivanköy'de gerçekleştirilecek yine. 116.sı gerçekleştirilecek Pavli Panayırı'na eğer bugüne kadar hiç gitmediyseniz, görmediyseniz çok şey kaybetmişsiniz demektir. İnanılmaz bir atmosfer, şahane bir atmosfer sizleri bekliyor olacak. Luna Park konserler, yöresel ürün standları, eğlence, komak ve roman kültürü 10-13 Eylül tarihleri arasında Pehlivanköy'de Pavli Panayırı'nda sizi bekliyor.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Ne oldu
1: böyle? Pazartesinin sabah haberleri burada sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebilirsiniz. Küpe FM'i aynı zamanda Instagram hesabından da lütfen takip ediniz eğer etmiyorsanız. Orada hem son dakika haberlerini hem eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Biraz sonra haberler, hemen ardından Serkan sizlerle olacak. Çok güzel bir şarkı listesi hazırladı bugün de sizler için. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreçten Amerika-İran çatışmasına, orta vadeli programdan sosyal konut projelerine kadar birçok başlığın ele alınması bekleniyor. Çıraklık ve staj sigortalılığının emeklilik hesaplamasına dahil edilmemesine karşı verilen hukuk mücadelesinde Yargıtay'ın davacı lehine verdiği kararlar umutları artırırken, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı, hak arayışının bireysel davalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak mecliste kalıcı yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın gelecek günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde Amerika'nın bölgedeki ablukasının başladığı alandan Basra Körfezi'nin iç kesimine uzanan bir yasaklı bölge ilan edeceğini ve buradan geçen ticari gemilerin yaptırım listesine alınacağını bildirdi. Rızai, Umman ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahlarına ilişkin anlaşmaya varıldığını açıkladı.
2: Spor.
1: Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Ay Yıldızlılar böylece üst üste 3. toplamda 4. kez Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Malazgirt zaferi temasıyla düzenlenen 11. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 16 ülkeden 1071 sporcu katıldı. Yarım maratonda kadınlarda Pelagia Diamantaki, erkeklerde ise Ümit Er birinci oldu.
2: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 43 kuruştan, euro 56 lira 28 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altın satış fiyatı 6837 lirayken çeyrek altın 11214 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Edirne 29, Çanakkale 30 derece. Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
8: Bir reklam.
9: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
8: Bir reklam.
0: Küpe FM reklam.
10: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
11: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
12: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

0: ardından.
1: Süper FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Pazartesi başlarken biraz yorgun, biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz ama unutmayın, her yeni pazartesi temiz bir sayfa demek. Bugün kendinize bir iyilik yapın, derin bir nefes alın ve ritminizi düşürmeden güne adım atın. Biz her zaman olduğu gibi en güzel şarkılarla ve sıcacık müzik haberlerle yanınızdayız. Yoğun istek üzerine yeniden Marmaris Amfitiyatro'da sevenleriyle buluşan Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahneye çıkan, yaklaşık 2 saat sahnede kalan, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Ankara, Eskişehir, Konya, Samsun, İzmir, Kayseri, Adana ve Bursa konserleriyle serisine devam edecek Tan Taşçı gidişat diyor.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545-740-1055.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

demek belki ertelediğiniz o kararları almak için bundan daha güzel bir zaman olamaz. Eylül ayı yenilenme ayıdır. Doğa kabuk değiştirirken biz de enerjimizi tazeleyelim. Haftayı nasıl başlarsak öyle gider derler. Biz güne muhteşem bir enerjiyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz gece Alanya'da sahneye çıkan 30. sanat yılını kutlayan yaklaşık 2 saat süren performansında sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını seslendiren 90'lı yıllardan bugüne uzanan şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk eserliğinin de yer aldığı repertuvarıyla dinleyicileri buluşturan, gecede yeni projesinin bitmek üzere olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu dile getiren, bugüne kadar meslektaşları için yazdığı ve bestelediği şarkıları kendi yorumuyla seslendireceği koleksiyon niteliğindeki yeni albümünden şarkılarını Eylül ayında yayınlamaya başlayacağının da müjdesini veren Gökhan Teper abilerimizde. Masal gibi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Haftanın ilk iş gününde bizleri radyolarının başında yalnız bırakmayan tüm dinleyicilere selam olsun. Yollarda olan sürücülerimize emniyetli sürüşler. Güne erken başlayanlara kolaylıklar diliyoruz. Eylül'ün bu güzel pazartesi gününde trafiğin stresini, günün yorgunluğunu unutturacak harika bir müzik listesi hazırladık. Zaman kaybetmeden sıradaki parçamızla mikrofonu müzeye bırakıyoruz. Yaz sezonunun finalini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştiren Zombi ve Koca Yaşlı Şişko Dünya başta olmak üzere grubun hafızlara yerleşen şarkılarını Harbiye'nin taş duvarlarında binlerce kişinin sesiyle yeniden hayat bulan, grubun sahnedeki müzikal yolculuğundaki repertuvarına yeni eklenen Erkin Koray cover'ı Seni Her Gördüğümde ile seyirciden büyük alkış alan Adamlar grubu radyolarınızda şimdi.
1: Ya

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreçten Amerika-İran çatışmasına, orta vadeli programdan sosyal konut projelerine kadar birçok başlığın ele alınması bekleniyor. Çıraklık ve staj sigortalılığının emeklilik hesaplamasına dahil edilmemesine karşı verilen hukuk mücadelesinde Yargıtay'ın davacı lehine verdiği kararlar umutları artırırken, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı, hak arayışının bireysel davalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak mecliste kalıcı yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın gelecek günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde Amerika'nın bölgedeki ablukasının başladığı alandan Basra Körfezi'nin iç kesimine uzanan bir yasaklı bölge ilan edeceğini ve buradan geçen ticari gemilerin yaptırım listesine alınacağını bildirdi. Rızai, Umman ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahlarına ilişkin anlaşmaya varıldığını açıkladı.
2: Spor.
1: Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Ay Yıldızlılar böylece üst üste 3. toplamda 4. kez Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Malaz

0: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Rüzgar öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Edirne 29, Çanakkale 30 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çalışırken de en iyisi Küpe FM.

Haftanın ilk iş gününde bizleri radyolarının başında yalnız bırakmayan tüm dinleyicilere selam olsun. Yollarda olan sürücülerimize emniyetli sürüşler. Güne erken başlayanlara kolaylıklar diliyoruz. Eylül'ün bu güzel pazartesi gününde trafiğin stresini, günün yorgunluğunu unutturacak harika bir müzik listesi hazırladık. Zaman kaybetmeden sıradaki parçamızla mikrofonu müzeye bırakıyoruz. Yaz sezonunun finalini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştiren Zombi ve Koca Yaşlı Şişko Dünya başta olmak üzere grubun hafızlara yerleşen şarkılarını Harbiye'nin taş duvarlarında binlerce kişinin sesiyle yeniden hayat bulan, grubun sahnedeki müzikal yolculuğundaki repertuvarına yeni eklenen Erkin Koray cover'ı Seni Her Gördüğümde ile seyirciden büyük alkış alan Adamlar grubu radyolarınızda şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

temposuyla devam eden pazartesi gününün tam ortasındayız. Saatler öğleyi gösterirken haftanın ilk yarısını geride bırakmanın hafifliğiyle herkese harika bir öğle kuşağı diliyoruz. Ofiste öğle molasına çıkanlar, masasında yemeğini yerken ritmini düşürmek istemeyenler ya da yollarda olanlar. Pazartesi yoğunluğuna kısa ve enerjik bir ara veriyoruz. Müzik listemiz hazır, ritmimiz yüksek. Şimdi haftanın enerjisini katlayacak parçayla öğle yayınımıza hızlı bir giriş yapıyoruz. Kulaklarınız bizde olsun. İnsanın kendi derinliklerinde ve platonik duygularında çırpındıktan sonra düzlüğe, kıyıya çıkma çabasını ancak tam anlamıyla varamayıp derinlerdeki o takıntılı aşk halinde kalmasını tasvir ettiğini belirttiği, şarkının aranjörlüğünü üstlenen Emirhan Cengiz'in de dalga sesleri ve keman yaylarıyla şarkının ruhunu bütünüyle yansıtan muazzam bir işe imza attıklarını vurguladığı Yüzlü Kıyıya isimli parçayla Betül Demir konuğumuz oluyor.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Müzik molası saatlerimiz gün ortasını gösterirken yoğun tempoda çalışan, toplantıdan toplantıya koşan ve işinin başında ter döken tüm dinleyicilere selam olsun. Günün ilk yarısını tamamladık. Şimdi enerji depolama ve haftaya asıl damgayı vurma zamanı. Günün en hit melodileriyle öğle kuşağında içinizi ferahlatmaya devam ediyoruz. Temponuz ve moraliniz hep yüksek olsun. Müziğin sesini biraz daha açıyoruz. İkinci albümü Aşkından Ölmemeli ile başlattığı yeni müzik döneminde hız kesmeyen ilk şarkının ardından albümün ikinci parçası Alışılır mı Aşkı'yı duyuran yeni şarkısını 11 Eylül'de tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturacak. Aşkından Ölmemeli ile retro pop ve soul dokusunu Yeşilçam'ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan yeni şarkısında da kendine özgü müzikal dünyasını sürdüreceğinin sinyallerini veren Sena Şahin radyolarımızda.

0: KPFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM Reklam.
3: Küpe FM Eleman ve Emlak ilanları.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışına ise 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'dan çıkardığı Sebebi Var isimli parça ve Rapstar Blok 3 ile hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta boyunca yağışın beklenmediği İstanbul'da gündüzle gece sıcaklıkları arasında fark 10 dereceye kadar çıktı. Poyraz'ın da sert estiği mega kent üşümeye başladı. Yargıtay işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına karar verdi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Tekirdağ Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı.
2: Spor.
3: Vincenzo Italiano ile sezona iddialı başlayan Beşiktaş aldığı sonuçların yanı sıra sergi

Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale ve Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta boyunca yağışın beklenmediği İstanbul'da gündüzle gece sıcaklıkları arasında fark 10 dereceye kadar çıktı. Poyraz'ın da sert estiği mega kent üşümeye başladı. Yargıtay işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına karar verdi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Tekirdağ Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı. Vincenzo Italiano ile sezona iddialı başlayan Beşiktaş aldığı sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla da alkış topluyor. 10 resmi maçta 8 galibiyet alan siyah beyazlılar 6 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas seçildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6865 liradan, çeyrek altın 11158 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale ve Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: düştüm.
1: Bir reklam.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. 5 gün sürecek okula uyum haftasının ardından 2026-27 eğitim öğretim yılı normal ders programı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçekçi bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek "onlar yine savaş istiyor" dedi. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesine ilişkin Umman'la yapılacak anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını açıkladı.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'de yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Arina Sabalenka ve İspanyol Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.865 liradan, çeyrek altın 11.158 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale ve Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 7 Eylül Pazartesi gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Haftaya güzel bir haberle başlıyoruz. Voleybolda amilli kadınlar yine Avrupa şampiyonu oldu. Çok sevindik hepimiz. Ben de programa bugün Eda Kaptan'ın sözüyle başlamak istiyorum. Açıklamasıyla başlamak istiyorum. Eda Kaptan dedi ki, biz bugün sadece şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden sonra gelecek tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Tebrikler kızlar, yürekten kutluyoruz. Yüzümüzü son günlerde siz güldürüyorsunuz. Başarılarınız daim olsun. Tüm kalbimizle kutluyoruz. A milli kadın voleybol takımımızı.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Sıla bu sezona güçlü bir albümle girmişti. 2026'nın en çok dinlenen albümlerinden biri olarak öne çıkan Kafa Yüksek Kalp Kırık, Sıla'nın hem söz yazarlığı hem de yorumculuğuyla yeniden geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladı. Sıla, Tolga Şanlı ile birlikte hazırladığı Elektra isimli yeni projesini açıkladı ve projede toplam 7 şarkının yeni düzenlemeleriyle yer alacağını belirtti.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdün uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık.

Bahadır Tatlıöz üzerinde çalıştığı yeni albümü Anksiyete'nin ilk teklisi Ego'yu dinleyicilerle buluşturdu. Son dönemin sevilen isimlerinden biri olan sanatçı bu kez müzikal sınırları ve tarzları ortadan kaldırdığını söylediği bir albümün kapısını aralıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Küpe FM reklam.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor. Küp.

Melike Şahin'in yeni single çalışması Ölmem Ölemem dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının sözleri Melike Şahin'e ait. Parçanın Burçin Esin yönetmenliğinde hazırlanan video klibi de yayınlandı.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında hazırlanan Aynur Aydın'ın yeniden yorumladığı Kınalı Bebek, geçen hafta Türkiye radyolarının çalma listelerine 10 numaradan giriş yaptı. Kınalı Bebek bir kez daha.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. 5 gün sürecek okula uyum haftasının ardından 2026-27 eğitim öğretim yılı normal ders programı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçekçi bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek "onlar yine savaş istiyor" dedi. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesine ilişkin Umman'la yapılacak anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını açıkladı.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'de yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Arina Sabalenka ve İspanyol Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.865 liradan, çeyrek altın 11.158 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale ve Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Nasıl Hayat albümüyle müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açan Gökcan Sanlıman, modern dokunuşlarla zenginleştirdiği sound'unu güçlü hikayelerle buluşturmaya devam ediyor. Belki sanatçının söz ve bestesine imza attığı romantizmle melankoliyi zarif bir dengede buluşturan eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Alternatif pop sahnesinin yükselen ismi Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem isimli şarkısı için sonbahar aylarına uygun yepyeni bir düzenleme yapmayı düşündüğünü açıkladı.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mert Carim, Hilal Saral yönetmenliğinde ekrana taşınmaya hazırlanan Ömür Usta dizisiyle oyunculuk kariyerinde de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Murat Boz'la birlikte seslendirdikleri Aklımda Hep Sen şimdi bir kez daha radyolarınızda.

0: Alp FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Türk pop müziğinin usta söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Say'ın kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Say'ınla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Say'ın yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı projenin yeni şarkısı Sana Dargınım da güçlü sesi ve özgün yorumuyla Elif Buse Doğan eşlik ediyor.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Mokso dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta boyunca yağışın beklenmediği İstanbul'da gündüzle gece sıcaklıkları arasında fark 10 dereceye kadar çıktı. Poyraz'ın da sert estiği megakent üşümeye başladı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. 5 gün sürecek okula uyum haftasının ardından 2026-27 eğitim öğretim yılı normal ders programı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini söyledi. Tekirdağ, Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçekçi bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek "Onlar yine savaş istiyor," dedi. Vincenzo Italiano ile sezona iddialı başlayan Beşiktaş, aldığı sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla da alkış topluyor. 10 resmi maçta 8 galibiyet alan siyah beyazlılar 6 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'de yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6865 liradan, çeyrek altın 11158 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale ve Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Herkese merhaba, keyifli haftalar yeniden sevgili dinleyiciler. Eylül ayının bu güzel gününde, haftanın ilk iş günü geride kalırken haftanın ilk eve dönüş keyfinde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Feride Hilal Akın'la startı vereceğiz bu saat içerisinde programımıza. Yepyeni bir single'la bizlerle buluştu Eylül ayının bu günlerinde. Rüzgar'ın kızıyla Küpe FM'de Feride. Hoş geldiniz tekrar. Keyifli haftalar Türkiye.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

FM'de haftanın ilk iş günü. Geride kalırken haftanın ilk eve dönüş keyfinde müzik dünyasının en iyileriyle sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Sırada bu defa enerjisiyle olduğu kadar sözleriyle de dikkat çeken bir çalışma var. Biraz da eskilere gideceğiz Ayşe Hatun Önal'ın. Mabel Matiz imzası taşıyan güçlü yorumu Katakulli radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Yaz mevsiminin belki de hüzün dolu ama bir o kadar da en güzel zamanlarından birini yaşadığımız Eylül ayının 7. günündeyiz sevgili dinleyiciler. Tabii yaz bitti artık ama geride bir ton anı hatıra bıraktı bir yaz daha sevgili dinleyiciler. Ve sırada eve dönüş keyfimizde Zeynep Bastık geçtiğimiz gün Serkay Tütüncü ile Dünya Evi'ne girdi İzmir'de. Kendisini bir kez daha tebrik edelim ve Teoman'a uzanan güzel bir müzik yolculuğumuz var sırada. Unutulmaz şarkılarından birisi iki yabancı bazen aynı hikayenin içinde olup birbirine ne kadar uzak kalabildiğini anlatan yıllardır dinlediğimiz o güzel şarkı şimdi bu üçlüden radyonuzda.

Ben bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Akşama doğru ilerlerken bu güzel saatlerde biraz daha farklı, biraz daha kendine has bir şarkıya geçeceğiz sevgili dinleyiciler. Sözleriyle, melodisiyle ve kendine özgü yorumuyla bir Mustafa Sandal şarkısı olan ve genç yorumcu Mela Bedel'in sesiyle dinleyeceğiz şimdi. İki Tas Çorba radyonuzda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta boyunca yağışın beklenmediği İstanbul'da gündüzle gece sıcaklıkları arasında fark 10 dereceye kadar çıktı. Poyraz'ın da sert estiği megakent üşümeye başladı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. 5 gün sürecek okula uyum haftasının ardından 2026-27 eğitim öğretim yılı normal ders programı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini söyledi. Tekirdağ, Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçekçi bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek "Onlar yine savaş istiyor," dedi. Vincenzo Italiano ile sezona iddialı başlayan Beşiktaş, aldığı sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla da alkış topluyor. 10 resmi maçta 8 galibiyet alan siyah beyazlılar 6 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'de yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.865 liradan, çeyrek altın 11.158 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale ve Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

Haftanın ilk gününü tüm yoruculuğuyla geride bırakırken sevgili dinleyiciler, haftanın ilk eve dönüş keyfinde müziğin dozunu biraz daha yükseltmeye devam ediyoruz. Sırada güçlü sözleriyle ve enerjisiyle, evet sevgili Gülşen burada olacak, sevilen sesi ve İtaat Yok şarkısı radyonuz Küpe FM'de. Keyifli akşamlar herkese.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrikası.

0: Fabrika satış mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası. Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'de en ilerli ilerlemeye devam ettiğimiz haftanın ilk eve dönüş keyfinde müziğin en sevilen yıldızları burada olmaya devam ediyor. Biraz da duygulara dokunacağız ama elbette şu anlarda bu güzel bir düetle bizlerle buluşacak olan Gülden Mutlu ve Bahadır Tatlıöz var sırada sevgili dinleyiciler. Beni Yak adını verdikleri şarkısı şimdi Küpe FM'de eve dönüş keyfimizde.

0: Bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Küpe FM reklam.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Küpe FM reklam.

Haftanın ilk akşamı 7 Eylül ve tabii ki biraz da yoğun bir gün geçmiş olabilir. Yoğun bir hafta başlamış olabilir efendim sizler için. Herkes bir yerlere yetişme telaşında da olabilir ama bazen bütün bu koşuşturmanın içinde bir şarkı giriyor küpe efendim. Hayatımıza ve bir anda bakıldığı zaman tüm Trakya'nın, İstanbul'un başka bir tarafını da hatırlatıyor bizlere tabii ki. Kimi için güzel anılar olabilir, kimi için eski bir aşk olabilir, kimi içinse sadece bu şehrin kendine has bir hikayesi olabilir bu şarkılarda. Ne dersiniz? Şimdi sözü İstanbul'a, yani biraz Nilkara İbrahimgil'in gözünden bakacağız. İstanbul sen benden misin diye soruyor Nilkara İbrahimgil yeni şarkısında. Hadi gelin kulak verelim.

0: sen benden misin? İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

Eve Dönüş Keyfi Küpe FM'de tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mehmet Ali ben, tekrar hoş geldiniz. Bu saat içerisinde de en iyileri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Sırada bu defa günün bu bütün koşuşturmacasını, kafaya taktığınız her ne varsa şimdi biraz dışarı bırakacağız bu şarkıyla, umurum dışıyla. Sevgili Mabel Matiz radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

7 Eylül Pazartesi akşamında haftanın ilk eve dönüş keyfinin sonuna geldik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Koca bir pazartesi geride bırakırken işten çıkanlarla, evine dönenlerle ve trafikte olanlarla elbette hala akşamını bizimle geçirenlerle birkaç saat beraberdik ve müzik keyif devam ediyor sonbaharın bu güzel akşamında efendim. Geceye de devretme vakti geldi. Tabii ben gitmeden önce bu akşamı güzel bir şarkıyla kapatacağım. Türk pop müziğinin nostaljik prenseslerinden birisi Göksel. Gerçekten de pop müziğin has yorumcusu diyebiliriz onun için. Belki uzun zamandır dinlemediğiniz bir şarkıdır. Belki de duyduğunuz anda eşlik edeceğiniz şarkılardan birisidir. Günün birinde radyonuzda. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir haftanın ilk gününde Küpe FM'de en iyileri eşlik etmek üzere buradayım, sizlerleyim ve tabii ki efendim bir haftaya daha başladık. Sendromu geride bırakmışsınızdır çünkü artık akşam saatlerine ulaşmış bulunuyoruz. Daha rahat bir saatteyiz. Şu anda çalışanlar, gece mesaisine tabii ki devam edenler var ama birçok kişi de evine ulaştı ya da yolda. Gözünüz yolda, kulağınız bizde. Belki de efendim elleriniz kahvenizde. Bir yandan ya da çayınızı yudumlarken bir yandan bizleri dinlemeye devam ediyorsunuz. Açın müziğin sesini, başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube, E5 Yan Yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Zeynep Bastık'la her mevsim yazımla devam edelim. Zeynep Bastık bu sene en güzel yazlarından birinde. Çünkü ne yaptı? Efendim sevgilisi Serkay Tütüncü ile İzmir'de, Çeşme'de galiba evlendiler. Çok ama çok tatlı gözüküyorlardı. Hamile mi acaba demişler. Tabii hemen böyle haberler çıkacak biliyorsunuz. Klasik şeyler, hep klişe şeyler. Hayır, hamile değilim. Evlenmek istediğimiz için evlendik demiş o da. Mutluluklar diliyoruz ve Zeynep Bastık'la devam ediyoruz.

Bu arada aklıma Cem Yılmaz geldi. Biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. İyi ama çok zor ve ağır bir kalp krizi geçirmiş. Herkesin başına her an gelebilir. 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil. O yüzden yaşadığımız anın da kıymetini bilip sağlığımızın da kıymetini bilmemiz lazım. Ama o ne yorumları öyle yazmışlar. Yok efendim ölseydi de şöyle olsaydı da böyle olsaydı da. Biz bu insanlar olarak, ülkemizdeki bu insanlar olarak demek istiyorum yani. Ne zaman bu hale geldik? Neden bu kadar kötü olduk? Abisi de cevap yazmış yani, sevmiyor olabilirsin ama bu niyet, bu düşünce neden? Evet, birilerini sevmiyoruz, birilerini takdir etmiyoruz, birileriyle elektriğimiz tutmuyor falan ama neden ölmesini isteyelim, değil mi? Böyle şeyleri çok görüyorum ve çok üzülüyorum gerçekten. İnanılmaz ama tabii ki ne demiş büyüklerimiz, kötü söz sahibinindir. Biz de büyüğüz artık, biz de diyoruz ve işte kıyamamla devam ediyoruz.

0: Sana kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

Burcu Güneş'te Ben Yanmam'la devam edeceğiz. 24 saat boyunca kaybolan dağcı tanımadığı numaradan geldiği için kurtarma ekiplerinin telefonlarını açmadı. Ay böyle haberler görünce gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Çok ilginç. Gerçi ben tanıdıklarımın numaralarından genel bakı söyleyemedim birden. Valla tanıdıklarımın gazabına uğradım şu anda. Tanıdıklarımın numaralarından gelen telefonları da her zaman açmıyorum. Ama ben hani yazarak konuşmayı daha çok sevdiğim için. Ama sonuç itibariyle herhalde 24 saat boyunca dağlarda kaybolsam açarım yani bir şekilde. Hatta en telefonunu açmak istemediğim ve açma diye kaydettiğim kişinin telefonunu bile açarım dağda yani. Sonuçta denize düşen yılana sarılır. Ve işte müzikle devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Atiye'den bir abrakadabra dinleyelim, tebrik edelim. Biz eşim ve 3 çocuğumuzla beraber aynı yer yatağında yatıyoruz diyor. Yeni bebeği de oldu biliyorsunuz. Bebeği başka odada yatırıp ağlayarak eğitmeye çalışmak bana hiç uygun gelmiyor diyor. Bir bebek eğitilmez. Neden ayrı yatalım ki diyor. Ama şimdi 4. kez anne oldu. 4 çocuk Atiye ve eşi 6 kişiler. Baya böyle büyük, boydan boya bir yatak olması lazım herhalde. Ama tabii ki onların paşa gönülleri bilir. Çok da tatlı gözüküyorlar aileleriyle. Böyle harika bir fotoğrafları vardı geçen gün gördüm. Efendim tebrik ediyorum kendilerini. Ve bu seferki kızlarının ismi de İmani olmuş. Daha önceki kızlar da Ferah, Feza, Neva ve Rumi adında 3 kızı var demiş. Ferah, Feza bir kişi bu arada. Öyle tek gibi gözükmesin. Çok güzel, çok farklı isimler. Atiye ile Abrakadabra ile devam edelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Manifest ve toz pembe var şimdi. Manifest'in manifesti var 3. gün kombinini nasıl buldunuz demişler. Geçen gün böyle bir kombinle sahneye çıkmışlar. Biliyorsunuz 6 tane kız var. 2 tanesi gri giymiş, diğerleri siyah ve beyaz giymiş. Giydikleri şeyleri görmeyenler varsa söyleyeyim. Takım elbisenin çeşitli halleri, omuzları olmayan halleri, strap rezi, göğüs dekoltelisi. Yani bir takım elbiseyi alın, 3'e bölün, 5'le çarpın falan, öyle bir tarz yapılmış. Bence gayet de güzel olmuş. Kızlar güzel yani, nihayetinde ne giyseler yakışıyor. Ve işte manifestle toz pembeyle devam ediyoruz.

Edis'ten bir yalan şahidim dinleyelim. Bir de uyku araştırma merkezi bir araştırma yapmış. Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı olduğu kaydedilmiş. Vallahi doğrudur. Çünkü bir yandan çocuklar uğraşıyorlar. Bir yandan yemek. Bir yandan kariyer. Hele ki işe giden bir hanımsa söz konusu. Tabii ki daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir. Bir de vücut farklı biliyorsunuz. Kas oranı, yağ oranı, kadınların, erkeklerin zayıflaması da farklı. Her yaşta vücudunun tepkileri, hayata uyumlanması falan da farklı. O yüzden bence çok normal deyip bu konuyu da onayladıktan sonra sözü efendim Edis'e bırakıyorum büyük bir keyifle.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400

0: 400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Küpe FM reklam.

Tarkan'la devam edeceğiz şimdi. Du dinleyeceğiz Tarkan'dan. Bu arada DJ Tiesto, dünyaca ünlü Tiesto, RM Arman'ın sunduğu Hitmakers YouTube programına katıldı. Ve ünlü DJ geçtiğimiz yıllarda Tarkan'ın Pare Pare şarkısına bir remix yapmıştı, onu hatırlatmışlar. Tiesto Tarkan'dan övgüyle söz ederek ünlü sanatçıya olan hayranlığını dile getirmiş. Efendim, mega starımıza hayran olmamak gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bir tanemiz mega starımız, bir tane. Gerçekten de şanslıyız. Onunla aynı dönemde olduğumuz için geçen Birce Akalay'a söylemiş ya bunu. Çok doğru. Ve işte Tarkan'la devam ediyoruz.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Aradan çok yıllar geçti diyecek şimdi Tuğçe Kandemir. Bayağıdır çalmadım bu şarkıyı. Tokat'ta sahne aldı geçen gün. Fit görünümüyle sosyal medyada beğeni topladı demişler. Biliyorsunuz çok önemli bir şey ülkemizde fit görünmek. En önemli şeylerden biri yaştır. Şu yaştaki isim ikinci sırada da fit görünüyor mu görünmüyor mu, yağ var mı? İşte erkekse saçı döküldü mü falan, hemen onlara bakılır. Evet, dünyada da var tabii ki bu görsellik, yüzeysellik, şekilcilik birazcık. Bizde de daha da bir yoğunlukla görülüyor. Tuğçe Kandemir bir bebek sahibi oldu. Ondan dolayı biraz kilo almıştı. Tabii o yüzden bu lafı söylüyorlar. Efendim Tuğçe Kandemir'le aradan çok yıllar geçtiğiyle devam ediyor. İnsanların ruhuna bakmayı, kilolarına bakmaktan daha çok tercih ediyoruz diyor. Sözü ona bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Haftaya güzel bir başlangıç oldu. Yarın akşam güne vedada tekrar burada sizlerle olacağım. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinde

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sol, beni gecelere sol. Nasıl içim gidiyor? Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çin'de yeni fenomen yasası. Diploması olmayan konuşamayacak. Çin'deki yeni bir yasaya göre hukuk, eğitim, finans ve sağlık konularında içerik üretmek isteyen sosyal medya fenomenlerinin söz konusu alanlarda diploma sahibi olması gerekecek. Çin Siber Uzay Dairesi'nin duyurduğu yeni bir düzenlemeye göre sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas kabul edilen alanlarda içerik üreten tüm fenomenlerin söz konusu alanlarda diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunması zorunlu hale geldi. Bu uygulama özellikle Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin, Bilibili ve Weibo gibi platformlarda geçerli olacak. Platformlar kullanıcıların kimlik ve belge doğrulamasını yapmakla yükümlü tutulacak. Ayrıca içeriklerde kaynak ve uyarı etiketleri kullanılması zorunlu olacak. Örneğin bir paylaşımda yapay zekadan faydalanılmışsa ya da dramatizasyon yapılmışsa içerik üreticisinin bunu mutlaka belirtmesi gerekecek. Yeni yasa yalnızca fenomenleri değil, platformları da daha sorumluluk sahibi kılmayı hedefliyor. Artık platform sahipleri içerik üreticisi kullanıcılarına etik sorumluluklar ve doğruluk standartları konusunda eğitim vermekle yükümlü olacak. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda takviyelerinin ve sağlık hizmetlerinin reklamına da yasak getirildi. Çin hükümeti bu düzenlemenin kamu yararına koruma amacıyla gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle pandemi döneminde aşılarla ilgili yanlış bilgiler, sahte tedavi önerileri ve tehlikeli finansal tavsiyeler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak bazıları bunun yalnızca dezenformasyonla mücadele niyeti taşımıyor olabileceğine dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı yeni kuralların eleştirel sesleri ve bağımsız içerik üreticilerini susturabileceği görüşünde. Kararın ardından neyin uzmanlık sayıldığına kim karar verecek sorusu gündeme geldi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

kısmet er.

artık yorgunum biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?